Total killing mix. In your white band, in quick. Senga kiawa. In quick auyak. In timis. Aso itlaya. Total killing mix. In chok. Ninok lamat. Nigmati. Nik ilamik. Nitlapokoya. In yowal nepant. Intimis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan toshi. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepanti.

0: Cosmo Dance.
1: Don't touch me next. In your white infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touch me next. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakopoya. In yowal nepant. Intimisli. Nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantli.